olmadı heç hamsar. Dunhar saat alda, hatun bak alda, hafasa nisar din, sirdu de uğur.